çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: د ترکیه غږ رادیو ده.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گیانه.
15: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Gıvarit Gulas Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Tefi Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gidere di Amuriye Türkiye.
20: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radyo Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
24: Zboru wa glasot na Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovozi Radyo.
26: İt Türkiye hangiye radyo ya?
6: Oldu Radyo Blast Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Türkiye.
8: Esta es la voz

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция غږ радио да.
14: خصوصا ترکیه زاینه رادیو گایانه.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
17: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radyo Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
12: Zboru wa glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
18: İt Türkiye hangiye radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

qatarlıq programlar bar bulub. Aldımızdakı bir saat bu işe sizler bilen bilen bulunmanız. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin bilen, texnik xadimi Sarkan Özkan riyasetçilik qilmasdım.

Hürmetlik radyo muşlar, MD haberini anlayısılam. Bununda Türkiye rayonu anakları, şundakla dünya vaziyetliği münasebetlik anayı uçlarını silahbilen ortaklaşımız. Bugünkü mühim hayallarımızın kışımız bolları tıvanıkça, Cumhur Reis Erdoğan İstanbul'dan Fatih Kılınqallıqının 573. yıllıkını tebrikildi. Amerika ve Kuba yukarı derecelı kerbi emaldarları Guantanamo koltukuda bir yerge cam buldu. İsrailiyanın Livan'dan çekiniş talepine Pentagon sabitinde rad qılğanlıq bildirildi. Kanada 2025 yılı İsrailiyaga taxminan 14 milyon 700 min dollar qımmatlı hərbi əşya eksport qıldı. Türkiye quruq yok paraxoduğa qartılğan uçsuz aparatı hücumundan keyin Qaradənizdəki ciddiçilik məsələsi də ağahlandırış bədi. Radionoçi əziz dostlar, əmdədiqlanlar bugünkü xəbərlərimizdən təfsil məzmunlarda bolsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan 1453 yılı İstanbul'un Fatih Kılınqallıqının 573 yıllıkını tebrik kıldı. Cumhur Reisi Erdoğan 1453 yılı İstanbul'un Fatih Kılınqallıqının şehirge tınışlık, hafsızlık ve yeniliş ilip gelgelikini hem de bunun tarihteki bir buruluş noktası gelgelikini ayıttı. Cumhur Reisi Erdoğan İstanbul'un Fatih Kılınqallıqının 573. yıllık hatıra günüde bu vakanı pekat tarihi bir harbi galibe depla emez, belki şerge tınışlık, hafsızlık ve yeniliş ilip gelgen buruluş noktası da püspürüldü. Cuma günü Adalet ve Terakat Partiyası İstanbul Şehirli Şövüsü tarafından Xeliç Kurultay Merkezi'nin bağçısı da ötküzülgen İstanbul'un Patiye'den Künullu'nun Patiye'ce programı sıra İstanbul'un Patiye Kılınqallıqının 573. yıllıkını tebrikleş bağlıydı dairesinde söz kılgan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in rehberlikedeki 1453. yıllık Patiye'ye katılış kılıkını eslep etti. Erdoğan mundaqdır. Bu ahmiyetli künde bunun del 573 yıl ilgiri İstanbul'un Patiye Kılınış Hareketi'ye katlanışkan, bu şehirden sipirlerde şehit bolgan, gazi bolgan bağlıq kahramanlarımızda, meşhur cizatlarımızda çoğunkur sığın şirkede yatı etimin. Dehi 21 yaşında İstanbul Patiye'ne emelgeşirgan en şu şerefli kumandanımı ihtiram bilen yatı etimin. Xalqara pul fondi tashkiloti va Dunyo banki Hormuz bo'g'zining taqalib qilishi sababidan yoz oylarida yiqilg'i qislog'i ko'rilishi mumkinligi haqida ogohlantirish berdi. Xalqara pul fondi tashkiloti, Dunyo banki va Xalqaro energiya organining raislari yoz oylaridagi ehtiyoj eng yuqori bo'lgan mazgilda Hormuz bo'g'zi orqali neft ushish normallashmaydigan bo'lsa, dunyoning yiqilg'i bexatarligining besim ostida qolganligi to'g'risida ogohlantirish berdi. Reisle ilan kılgan birleşme bayanatı da dünyadaki nefis zapısının rekord karakterlik işte azivat kallakını erkandak uzun müddetlik uzulup kılışının bazarlığını veren kılıp iktisadi kişini acil dörtlüğü kallakını bildirdi. Bayanatı yine Amerika, İsrail'e İran dokunuşuğu çatışlı kaldı. Paris koltuğu reket tuşuşunun ahsap kılışının energiye ve oğut bağısını alı burun ötürotkallaki eskatildi. Bu ahvalının bulup mu tüven kirimlik devletler için endişe kılarlık bir ahval ikerleke tahkiklendi. Türkiye kuruk yük parakotu kartılgan uçuksuz hava aparatı hücumundan kiyen Karadeniz'deki ciddiçlik meselesi de agahlanmış bir Türkiye Cumhuriyeti Taşkışla Ministerliği Ankara'nın Karadeniz'deki uğruş bilen münasuvatlık ciddiçilik keskileşip gitişi geldirip çıkarılan hatar ve tehditler bilen birge Türkiye'yi köstetküsü fasıp tesirli hakkıda münasuvatlık varlık taraflarına endişelerini yetkilişini dağımlaştırıp kalıqını bildirdi. Ankara'nın bu bayanatı Ukrayna'nın Odessa portundan Türkiye'ye kuruk yük taşıyan bir Türkiye şirketine deve yük paraxotunun Karadeniz'de uçuksuz aparatı hücumu uçuruşundan ilan kılındı. Kanada 2025 yılı İsrail'e tahminen 14 milyon 700 bin dolar kımmatıda her bir eşya eksport kıldı. Hükümet dokulatıda körsülüşü 2024 yılında bu yan yeni tasdiklere koyulan çekilmelerine karmayı

Kürtülgen ruhsatlı 2025 yılı İsrail'e herbi ekspor kılışını mümkün kılgalım. Cuma günü ilan kılınan bir hükümet doklatı karganda Kanada Tel Aviv'nin Gazze'deki irki kırgınçılık orşada işletilişi mümkün bulgan yeni kural eksport ruhsat namelerini tasdiklamaslık siyasetine devam açtırışı karmayın. 2025 yılı İsrail'e tahminen 14 milyon 700 bin dolar kımmetinde erbi aşya ve teknolojiye mesulatlarını eksport kılgan. Mezgür rakamlı Kanada Taşkışlar Ministerliği tarafından ilan kılınan hem de Kanada'nın herbi eksportu ve eksport ruhsat faaliyetleri alakasar tepsilatlarını ölçüge alan 2025 yıllık stratejik eşya ve teknikler yıllık doklatıdan orun algan.

0: Haber Türkiye Vazı Radyosu Haberler Programı.
1: Trump İran bilen tuzulduğunun kilişimini közünü keçirmekte, ahirki kararının teki çıkarmada. Amerika tarak kollarının haberi kırgandı. Amerika Prezidenti Trump, Amerika İsrail'e urun uruşun ahırlaştırışını maksat kılgan, kilişim teklifini kollaydıgan, ya ki kollanmalıqı hakkıda tekçe bir karara kelmeyen. Bu mesele Aksaray'da Trump'ın devlet hafifçilik etirti bulan tüzülgen, 2 saatlik yığında müzakere kılıngan. Yukarı derecelik bir hükümet emeldarı yığının ahırlaşkalıqını cizdemleştirgen olsun mu? Lekin hiç kanda kırar ilan kılınmalım. Birleşken Devletler Teşkilatı Karat Tizimdeki Kürgülgen İsrail'e cinsi zoravallıkların aldığına ilişki münasebetlik birer küçük delil mu görselmedi. Birleşken Devletler Teşkilatı 2023 yılı 7. Oktyabr'dan bu yan davamlaştırılırken irki kırgınçlı karakterlik uruş ceryanında Palestinlikler karta cinsi zoravallık ilgalıqa sahibidin uruş rayonu Karat Tizimdeki Kürgülgen İsrail'e'nin ayıplaştırıcı radiye verip Adını eriş tedbirleri doğrusuyla hiç kandaktırlık gösterilmekelekini bildirdi. Doklatın teyarlıgan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Meldari Piramiyle Fatih'in aldığın kıyılının köp kısmını İsrail yedin aldığın eriş tedbirleri hakkında uçturuk talep kılıç bilen tüküzgelekini ama hiç kandak emeli cevap verişelmekelekini takdirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı İsrail'in Gazze'nin ve Söyleşi'nin balırlar tasavvakının azaplarını tekimi aşırıvatı kallakatı hakkında agarlandırıştı. Birleşken Devletler Teşkilatı İsrailiyenin Gazze'nin %70% kontrol kılıç planının zic oltraklış şiraytıda balığa tazavatkan azaplarını aşırı ötüde kallakı hakkıda agılandırış verdi. Benjamin Netanyahu asasi aciz oruç tahtış gelişimi yıklapla kılıp armiyaya tekmek yap zeminini besöyleşi hakkıda yol yoruk verdi. Netanyahu bunundan ilgiri İsrailiyenin Gazze'nin %50% keyin %60% qo'lda tutib turganligini aytgan va mening ko'rsatmam bu sonni 170 ga chiqarishdir deydi. Latin Amerikaning qismlarini nazorat qildigan amerikalik yuqori darajalik general Amerika dengiz armiya bazasi atrofida Kuba armiyasining yuqori darajalik amaldorlari bilan intayin askarlardan bir qatimliq uchrashuv o'tkazdi. Amerika ve Kuba'nın yukarı derecelik harbi emaldarları, Amerika'nın besmini aşırışı sebebinin işgü devlet otursadaki münasebetle yamanlaşkan bir mezgilde, Amerika'nın Karib Denizi devletindeki bazısı bulgan Guantanamo koltukta bir yerge cam oldu. Amerika Merkezi Kumandalık Ştabi tarafından ilan kılınan bayanatta, uçuruşka alakalar bir parça suret bilen birge Amerikalı General Francis Donovan'ın Cuma günü Kubalı General Roberto Legra Stoglongo bilen her bir hareket bihaterlik meselelerde kısa bir fikri almak duruşta bulgallıkı bildirildi. Aldın kapti çıkan haberlerde havalanın Amerika'nın hücum kılıç ihtimallığı kartı bazıga uçkız zafıratı bilen hücum kılıçını planla atkallıkı ilgiri sürülgeydi. İsrailiyenin Livan'ın çekini telepini Pentagon sohbetlerde rızkıl gallık öldürüldü. İsrailiye tarakalarının haberi kırgandı Pentagon, İsrailiye ve Livan'ın kegen her bir vekille ümükine sohbet ötküzü için kütü olgan. Sohbet yarayanı da İsrailiye, Livan vekille ümükinin İsrailiye'nin Livan'ın cenubunun çekiniş telepinlere kılgan. Amerika'nın Murasya Çelik'e iki taraf otursu ötküzülgen sohbetlerde İsrailiye'nin Livan'ın işgaliyetçi İsrailiye küşlerinin Livan'ın cenubunun çekinişkeli akadar telepinlere kılgallıkı bildirildi. Radyo Noche, aziz dostlar, yukarıda haberler aldılar.

Тулгунай ролу аркылык болса, кыргыз аялдарынын севир такытыны, даналыгыны ве ветен тупуругу менен болгон рештисине калыптагына кыш кылды. Унун сенеттики чигира тонумастыгы жаңгыбар образла галереясында өзүнө толук намаян кылды. Мисалан, Касымбек Ченту шоунун Курманбек драмасындагы ойгоныш, Карл Чапыктын аны пьесадагы пидакар анысымасы, Александр Горубовиудонун эсердеги София ве Токто Булут өзгүч маарет менен жукур белгиге жеткизди. Bu rolların hepsi onun senetinin ne kadar çekici bir tonumaydığının en yarkın paketidir. Tiyatr senetkarları Kizik Vadın bekme emin etti. O intayın tertiplik bulup kanmayı, üzümü intizamına katli boysunduğun hakikatçiydi. Kedikova teatr xanlıq kəgəndə ətrafdan hətta çivinin uçqan əvazımı inək anlattı. O teatrdiki qalaymıqançılıq və varan çorunu əslə xalımaydı. Teatrqı xuddi bir mədiniyət ibadət xanısı qarğandək müqəddəs bir hürmət bilən muamil qılattı. Səbdaşlarımı onun bu özgüçü xarakterini hər pürsət titilgə ilişatdı. Məsələn, usta rejissor Ginnadi Bazarov Тегі елінің бешеді тұрған чағыларда алдыды тағдек туған бұл бүйік намының алдыда қандақ тітіреп кеткелікіне. Ама Кадикованың даналық білен еңі келіп, қорқма, режиссер сән. Хаталық болса, мені ағахландыр, зүрір түпілсі әйіптілген, деп мұныңға қандақ ел ашқалықыны әргіз ұнтиямайды. Театрдеке әмі адам мұныңға қарап өзінің ұшайды. Onun aşı ehmenişlik turuşunun arkasındaki analık mehrini bilgelikleri için onu ana adep çakırış etti. Ama bu mehir şefkat, silkiniş peyda kıldığan bir tertip intizam bilen kol tutuş bana etti. Artist Sayra Babu Mirzaliyeva'nın eğitkini dek, onun yeni yıkılışının üzülü bir cesaret talep kıldığan işiydi. Tiyatrını bir medeniyet sarayı edip bildiğin Kadikova için sahne mukaddes idi. Oyun damlaşı atkanda sahne arkasının bire piçirlaş avazı anlansa, o ütkür tili bilen intizamını derhal oranı keltür etdi. Hatalık esla yol koymaydı. Bu estaidilik emniyette sahnedeki şirkinimi yükseldiriş için idi. Xalq artısı Asan Kol Asmanov birlikte rolu ağan bir piyasada onun evitidin korkup roluğa zihnini yıkanmayı kalganda, Kedikova'nın yeni gelip kulkağı pişirilgan aşı silkiniş karakterlik dersini emişe istedim. Sahnede ben senin açan emez. Sen canlandırıvatkan obrazdan söygen ayalı ben. Eğer beni şundak kürem misen, o konu baş kahraman emez, fakat onun kullu bulup kalasın. Bu sözle fakat bir agahlandırışlı emez. Belki şirkini özünün yukur pellisiki teklif kıygan bir ustunun kol uzutuşuydu. Şunda kılıp bu senetkar yerim eserden artık senet hayatı ceryanında sahnede yüzdün artık obrazı canbegen tesbiri bir sahne kanışı buldu. O Kırgız tiyatrı ve kinoçılıkının en yukarı mertebelik için öğretildi. 1970 yılı erişken Sovet İttifakı Halk Artısı unvanından başka yana Kırgızistan Cumhuriyeti Halk Artısı ve Toktugul Satılganov Devlet Mükafatı okşaş en nüfuzluk ordularının sahibi oldu. Kespi hayatının peşinden başlapla hürmet belgesi ordunu okşaş, nurgun devlet mükafatları bilen takdirlengen senetkar, bu ufukları bilen Kırgız senetinin dünya miqyasındaki vekili ve altın hazine süpütü de tarihe yazıldı. TRT Uyghurçunun hürmetli ihlasmenleri, bu hepti biz bakın, Kedikova'nın teatr sergüzeşlerine ve sahnedeki efsanevi roluğa şahit bulduk. Aldığımızdaki kısımda onun kinoçuluk müsafesi hakkı toktulumuz. Kayıt görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

Hürmetlik radyo muslan tuğunda bugünkü mühim hayallarımızdan kısaşımız varlığını tekrarlayımız. Cumhuriyet Erdoğan İstanbul'un Patikil'in kılıklığının 573 yıllığını tabrik oldu. Amerika ve Kuba yukarı derecelik kerbi emaldarları Guantanamo koltukta bir yerge cam oldu. İsrailiyenin Livan'ın çekilin çektiğini Pentagon'un sohbetleri de rat kılıklığa kavuldurildi. Kanada 2025 yılı İsrailiyaga taxminan 14 milyon 700 ming dollar qimmatida harbiy ashyo eksport qildi. Turkiya quruq paroxotiga qaratilgan uchqusiz operativ hujumidan keyin Qora dengizdagi jiddiylik masalasida ogohlantirish berdi. Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi anjumanimiz mush yerda oxirlashdi. Natijada mush vaqtda Turkiya rayoni yonoqlari shunaqa dunyo vaziyatiga munosabatlarga yangi mushallarni sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Atkan dışımızda görüşe hem Allah'a hem de Allah'a tılayımız. Aman bulunlar. Hayır, hoş.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım.

0: Sebep yok.
1: Biliyor. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp. Rezalet. Fakat elimde değil gül. Elimde değil sevgil. Seni kıskanıyorum beni.

0: ovdje Radio Glas Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este radio voz de Turkiye.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboru va glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
6: İt Türkiye hangi radyoya?
0: Ovde Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Allah'tın bizge emri, bes parızdın brevi, mübarek yer Mekke'deki Kabe'di, tavaf bolgan, tagı, Arafat degen mübarek orunga barıp, kurmandan bir gün evvel, erteden aksam gaşe, müminlerdin berisinin, kudayga ibadet ben, yan kümülden duaları bolgan.

babası Medine'de Peygamberimiz Muhammed Mustafa adın Aleyhisselam kabrine en meşitine varıp ziyaret ben sügümüzdü, körsetü sevap bolgan.

Allah'tın emirleri mınlagan hikmetten tolgan. Acı degen parızdın hem, neşe hikmetlerinden bir kesegi nav bolgan.

Her kim sosu mübarek orunlarga baralsa, köp şerefli ibadet bolgan sosu acimen ulu makamlarga ozgan.

Acidin bağısı üşün eğer bir misal verilse, patşadın has gününde bayram etken vakıtta bir asker başçılarman sosunlarga kosulup patşadın er kimge etken iyiliklerine sosu asker em yetken.

Bir acı aynı solay, halktan bire bolsa tağı, mertebeler ötüp ketken mübarek bir veli dey, dünya tögörögünün ullu Rabbi aldına, yaratuşu kudayına kötörülüp tağat kılgan. Nav kudayım yalgızca menim Rabbim tuğul eken, so dünyadın er yakında yaşagan ademlerdin, berisin Rabbi eken de kudaydaki ululukka yüregümön kötörülgen.

Bir başına kalmayı turup müminlerle barabar aralarına kosulganga so barabarlı sebebimen imanına kuvvet kelgen. Özü yalgız kalmaganga yamagat tagatından sosu em nasip algan.

Sosu acı ibadeti, inangan er Müslümanga bir mübarek aşkış bolup, közümlen könlünü bek köp maneler aşkan. Aldın sonun kalbinde Rabbimizin bek ullu azamatı körülgen. Nege dese milyonlagan Müslümandın bara barşa, yalvarganın körgön sebep, insanlardın bılayına yalvarganı bir kuday, elbet üykön Rabb olgan, deb imanı berkigen.

Ziyadası so ibadet, ereklerdi köstörgön dürbün bolup acige, yaratuşu hak Rabbin, Allah bolgan mertebede etkeni sonsuz istin, bir kesegini anlavga, kalbinde yol aşkan.

Başka sözben aytılsa, Hakk'ın azamatından, acideki milyon lagan insanlardın kulluğundan, sosu mümin ise kabıp, kayde yüküm Rabka, kulluk etkenin bilgen.

Nişanlarman, Kabe, Arapat, Minaman, Müzdelife, Safa, Merve, Tagı, Şeytan, Taslavman, kalbine em hayalına, Ketken sayın kengeygen, Tagat, kulluk manesinden, Köp tögörükler aşılgan. Allah'tın azamatı, sosu mümin könlünde, katın katın kötörü.

Lüb Rabbına biraz taga yuğuklukka barganışın bari işinde tuğgan istilik ben hararet esine kelgen ayret yüreğünü bilegen sosu Rab'takı eybet Allah yükön Allah yükön erzattan taga yükön manelerine kelgen Allahu Ekber sözümen tınış bolup yatıskan.

Tağı başka allermen aşılgan su mertebeler Allahu Ekber sözümen alemge ilan etilgen. Ene sosu hikmet ben Allahu Ekber degen söz acide em yamagat ban kılıngan namazlarda kayta kayta aytılgan. Rabbimizdin bizlerden tilegeni yamagat ban ibadetin hakikatı su acide begükön tağı ullu kebimen tap manemen körülgen.

Parız aciden başka sosu ullu maneler, türlü türlü derecede bayram namazlarında, em yamgır namazında, künmen ay tutulganda kılıngan namazlarda, em yamagatman kılıngan vakıt namazlarında, müminlerden yayılsıp etkenleri er ibadette, körülgön em yaşangan. Sağlıkman kalınız.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Гитлер Türkiye'nin peki radyosu.
7: Ye sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
12: Edo ifonitis Türkiye.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
20: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este Radio Voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radio.
27: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turkiye.
3: こちらは Türkiye の声ラジオです。
4: Zboru va glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: İç Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni al.